0: السلام عليكم. هلو.
1: Alakçe torşla vaninşine, vaydi nekçe toraşiran sabah her savina.
0: Vaydi va. Enjoy geci. The special program.

Ha zaman granu o. Bak o kadar o kadar mı gördün? Tasu mangta mesajın herhalde. Gede şey programta. O. Mangda da akbali mevcut ge. İhsan sıra kavali şey. Da radio dilber de. O zı. Akip canema. Ha. Da sede kana. Kadarman durun ko haber etire bakiyegi. Zumunga sa sudaga mel gurtiya. Zumunga sa sudaga program. Daba tik tara. Subh ju puri. Daba tik tara. Spag ju puri. Padangi program ki sabara de rizati haber etire bakiyegi. Padangi program ki taustaba zabardast zabardast.